Ayşe ben grandi serman kıydı gibi bakacağımı zeki cemi. Yay Muhammed Mangile'yi ne yuk. Mesirin, çabada femele tayı apadır 12-12-30 layı takı veri. Çabada zeki cemi.

Falou. Serigne, gisoko togu ci bu dem bu wex. Ko am limam go xamni ndox ma day bare. Ferle cour 14h rek ma wacc fa.